0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
4: İnadına isyan.
5: İnadına isyan.
6: İnadına özgürlük.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
10: Women.
11: Life.
12: Freedom.
13: Mujeres. Vida. Libertad.
14: Jin.
15: Ziyan.
16: En azadi. Azadi. Azadi.
17: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.

0: kardeşlerimizin yanındayız.
1: Fun and Nihon,
2: we are with you.
3: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
4: You'll never walk alone.
5: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.